sizlere Maya bölümünü yapıyorum. Daha ederse katılayım. Hadi bay. Hem videoda acı body, like, share ve subscribe kodunu.